0: Rüya, şimdi ne çıkıyor?
1: Otur Emre bir yüzey, kim bozun da?
0: Gila bu işe göğe. Yürü, bu götürüm de gel.
2: Friendship, Ramasanga, Nirvana, and the fuck, they don't want any. Just get the hell out of my life. You bitch.